0: da sediyor.
1: Ve sediyor ki kanımı sapa juara çapa kumyala minyutu. Sapa kini kanyo pisra kabar. Kerta wangel kami.
2: Alah dulu.
3: Alah dulu.
1: Lagu ga